Ponaş kurdu Kurdistanera. Uş me forte nu. Eşe gut vizyana nu da. Deme şunu dedişin. Gerek am gellek. Bekev ne vedo zeda. Uan doza da bernedin. Zilan. Ari Zilan.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon bonheur.
1: Babana
2: ne önce demişler misterim?
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: Merhaba Bekri.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayanım. Kulem nasıl akım kapıca iki akı sizi. Bela kadar hafif çay koş bu kirli de çeke. Haydi kirli haydi.
2: La bela kirli rani ma hafif Kalesi ve gıhı o gıhı var.
0: La ya kirli bile. Çayli adına, gher çayli adkum. Ente zhugha. Şuf şlon.

helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin de hasta evina wanu gridana wan bir ribertiye u gele xwarın ezbe strani şuan

Ah böyle çipkem de desteleyeş mene hum xari qaddareyeyoyah böyle çipkem de desteleyeş mene hum xari qaddareyoyoyah.

Ez girtiye jiberuna hiye u azadiye me Ez arama dile dayika me Ez Hüseyin'e zerifiraza Jibu bir anina şehrine

0: Je suis mort rouge. Mon bonheur.
1: Konuş oğlum.
2: Baba lan önce müstahmin isterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

Ah böyle çipkem de desteleyeş mene hum xari gaddareyeyoyah böyle çipkem de desteleyeş mene hum xari gaddareyoyoyah.

iş mi nerede? Kahramaniyat da gelip ki mazına aş, kurdu kurdistan era. Uşme forte nu, esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişin. Gerekam gelek, bir kevne vedon zeda, o an doza da bernedin. Zilan!

Gelen azim malım harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malım harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malım harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malım harap.

malım harap. Ey dilbera gerden zucac, ve nazıka misle zucac. Kâmet ji reyhana kıraç, veyran ez malım harap. Ey dilbera kâmet misal, ve nazıka dile hijar. Deş kendine girin batal, veyran ez malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ez malım harap.

0: Je suis en feu rouge. Mon bonheur.
1: Konuşuyor lan.
2: Babadan önce misin isterim?
1: Robo! Oğlun öldü!
2: Ne?
1: Oğlun öldü!

ey evina dilimin Ronia çavimin Mündiriya tekülle Kes kuysun deramı.